Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin